0: Herzlich willkommen hier bei Radio ATA. Jetzt hören Sie die türkische Sendung auf Kanal K.
1: Ve saat tam 19.01 göstermek üzereyken hepinize iyi akşamlar. Ben radyodan, ATA'dan, Kanal K'dan sizlere Yasmin Gülener mikrofonda ve bugün stüdyomda iki tane değerli misafirlerimle sizlere bir saat boyunca böyle kulaklarınızın pasınızı ve aynı zamanda da ilginç hikayeleri ve tarihe kanık veya tarihi sanık veya tarihi tanık, hepsini sayıyorum çünkü siz artık seçin hangisini olmak istiyorsanız, hangi rolü seçiyorsunuz, ona göre sizlere bu bizim misafirlerimizi tanıtayım kısaca. Evvela senden başlayalım.
2: Ben Gönül Arı.
1: Bir de senden başlayalım.
3: Ben Mithat Arı.
1: Evet, hoş geldiniz. Arı hoş ailesi bulduk. Aslında yanımda bugün. Sizlere Mithat abi ve Gönül abla yıllardır. Ben aslında var olduğumdan beri sizleri tanıyorum.
3: Evet,
1: öyle söyleyeyim.
3: Olduğumdan beri.
2: Aynen.
1: Hoş geldiniz stüdyomuza, Kanal K'da, Arau'da. Biliyorsunuz Radyo Ata'da Yasmin'in penceresinden tarih yolculuğu yapıyoruz daima. Evet. İlk gelen Türklerin hikayelerini kayda alıyoruz ve burada sizlere dinlemeye sunuyoruz. Aynı zamanda da tarihimizle, yani yeni gelen Türklerin yeni yakın tarihi hakkında bilgiler topluyoruz böylelikle. Yani. O yüzden burada işte 52 ilk gelenler, 45-52 yıllarından sonra gelen ilk Türklerin hikayelerini kayda alıyoruz. Hoş geldiniz diyorum. Evvela ilk müziğe geçmeden önce Gönül abla, bir dakika, sen mi önce geldin, Mithat abi mi önce geldi?
3: Ben geldim. Ya,
1: Mithat abi geldi, evet. Önce. Kaç senesinde sen İsviçre'ye geldin?
3: 71 senesinde geldim.
1: 1971, evet. Yılında. Kaç yaşındaydın o zaman?
3: O zaman 17 yaşındaydım.
1: Çok gençmişsin o zaman. Evet. 17 yaşında. Çalışmaya geldin.
3: Annem baban da yeni evlenmişlerdi. Onlarla da orada tanıştım.
1: Evet, onu biliyorum o ayrıntıyı. Nereye geldin İsviçre'ye geldiğinde?
3: İsviçre'ye ilk geldiğim yer Zürtsach.
1: Zürtsach. Zürtsach. O zaman banyo falan vardı değil mi de orada? O kaplıcaları.
3: Yok, biz o zaman vardı tabii.
1: Vardı. Zürtsach Bad vardı yani. 17. Sen kaç yaşına geldin?
2: 20 yaşında geldim.
1: Sen 20 yaşında geldin. O kaç senesiydi o zaman?
2: 1976, 15 Ağustos.
1: 15 Ağustos. İlginç. Bak, o tarihler hiç unutmuyor. Sen ilk tarihini hatırlıyor musun geldiğin günü?
3: Eylül ayında geldim ama tarihini bilmiyorum.
1: Eylül'de. Okey. Havalar nasıldı ilk geldiğinizde?
2: Çok soğuktu.
1: Senin için soğuktu. Sen?
3: Aynen öyle. Aynen. Eskiden kış çok fazla oluyordu. Hı-hı. Soğuktu dolayısıyla.
1: Okey. Peki nereden geldiniz Türkiye'den? Yani Mithat abi, sen nereden geldin?
3: Ben İstanbul Beykoz'dan geldim.
1: Sen Gönül Hanım?
2: İstanbul Paşabahçe.
1: İstanbul Paşabahçe. Okey. İkiniz de İstanbullusunuz yani, demek
2: istedim. Çok da yakın birbirine.
1: Peki hala 17 yaşında, sen 20 yaşında.
2: 20 yaşında.
1: Erken evlenmişsin Mithat abi o zaman sen.
3: Evet, 22 yaşında evlendim.
1: Yani arkadaşlar, sevgili dinleyiciler, 22 yaş bize şimdi erken geliyor ama asıl o dönemler için normal diyeyim. Aynen. Sizlere. Aynen. Çünkü 70'li yıllar biliyorsunuz, hani hippie time, işte savaşlara çıkılmış, insanların bir sürü dertleri, işte keyfiyen gitmeler değil, sebebiyetleri önemli oldukları için gidiliyor ve erken evlilikler oluyor. Benim annem babam da öyle erken evlenmişler. Evet, babam gerçi biraz gecikmeliymiş ama annem kesinlikle erken evlenmiş. Dolayısıyla Eylül ve Ağustos. Sen gene iyi ortamda gelmişsin Ağustos için, İsviçre için.
2: Evet, Ağustos. Ama İstanbul'u günlük güneşlik bıraktık. Ha. Buraya geldim. Karanlık, Zürih'te indik. Ha. Arkadaşı gelip aldı, Mithat abinin, bizi, bir İtalyan. Arabaya bindim, şakır şakır yağmur yağıyor. Böyle dedim ki, ya biz nereden nereye geldik?
1: Evet, Ağustos ayında yağmurlu ortama.
2: Soğuk, yağmurlu, anladım. Karanlık bir İsviçre.
1: Karanlık. O zaman sen gelin olarak Zürtsach Bad'a mı gittin?
2: Yok, Rupertsville'e geldim.
1: Sen Rupertsville'e geldin. Sen o zaman her zaman Rupertsville'liydin.
2: Evet.
1: Peki, sen Zürtsach'a geldiğinde 17 yaşında kimin yanına geldin peki Mithat abi?
3: Benim amcam buradaydı.
1: Senin amcan o buradaydı.
3: 66'larda gelenlerden.
1: 66 geldi. Amcanın ismi neydi?
3: Bahattin Arı.
1: Bahattin Arı. O Zürtsach'ta mı çalışıyordu?
3: Zürtsach'ta, evet. Ayakkabı fabrikasında çalışıyorlardı.
1: Fabrikanın ismini hatırlıyor musun?
3: Oko fabrikası.
1: Oko. Onun açıklamasını tam açık olduğu, yani ne oluyordu? İsim kim, hangi aileydi? Vallahi... aitti olduğunu hatırlıyor musun?
3: İsviçreliydi aha, sahibi. Aha. Ama anlamını bilmiyorum. O koşu fabrik. Aha. Bir de bekant olarak şey vardı Yasemin, Bali.
1: Bali.
3: Şu, burası yani.
1: Evet.
3: Fredsman vardı.
1: Fredsman, evet, o daha yeni kapandı zaten. Pekala, Oko Shoe Fabrik, okey. 1966 amcan geliyor, tek başına ailesiyle mi geliyor?
3: Tek başına geliyor.
1: O da İstanbul'dan geliyor.
3: İstanbul Beykoz.
1: Sonra sana diyor ki, ya Mithat oğlum burada çok iş var, gel seni mi getirelim diyor.
3: Evet.
1: Sen Türkiye'den iş başvurusu mu yaptın o zaman? Nasıl oldu o?
3: Ben bir tane bonservis aldım. Hı hı. Bizim orada kundurayla ilgilenenler çoktu.
1: Evet.
3: Basitti yani. Aha. Bonservisi almak da basitti. Aha. 17 yaşında işte bonservisi aldım. Bonservisi aldıktan sonra pasaport çıkarttım. Annemin babamın noterden imzalı tasdiğiyle yurt dışına çıkabildim. Yaşım yetmediği için.
1: Arkadaşlar burada çok dikkat çekmemi gereken bir nokta var. Evet, yaşı yani reşit değil, 18 yaşında değil de annesinin babasının rızasını alıp ve onu tasdik ederekten geliyor. Evet. İsviçre'yi garipsemediler mi? 17 yaşında genç bir adam gelip bir ayakkabı fabrikasında başvurup çalıştığını.
3: Hiçbir bağlantım yoktu Yasemin zaten ayakkabıyla. Bana dediler ki ilk günü fabrikada hangi işi yaparsın? Ben hiçbir işi yapamıyordum tabii.
1: Evet. Ayakkabıcılığı yani, ama o zaman İsviçre'de öğrendin.
3: Evet evet.
1: Peki... 17 yaşına geldiğinde yani heyecanlı mıydın
3: tabii
1: o günleri?
3: Tabii canım, hiç bilmediğim bir
1: uyku uyumadın.
3: Ülkeye geliyorum.
1: Dil işi nasıl yaptın merak ediyorum.
3: Dil işi çok basitti. Çalıştığımız yerde herkes Beykozluydu ve dolayısıyla babanlar falan İstanbulluydu.
1: Evet.
3: Hiçbir lisan şeyi çekmedim yani.
1: O zaman Tursak'ta daha çok İstanbul ağırlıklı Türkler mi yaşıyordu?
3: Evet. Geneli İstanbulluydu.
1: Yani o yüzden fabrikanın çoğu çalışanı Türktü. Biliyorsunuz sevgili dinleyiciler, İsviçre ve Türkiye arasında geçen 2 sene oluyor. 100 yıl İsviçre ve Türkiye anlaşmasını kutladık Cenevre'de. Burada uzun yıllardır yeni cumhuriyetinden önce ziyade de Osmanlı döneminde de sabit bir alışverişi varmış ve işçi alımı oluyormuş İsviçre'yle evet. Türkiye arasında. Dolayısıyla o genelge o alışkanlık devam etmiş evet. Yeni cumhuriyetiyle. Tabii ki Türkiye'nin ekonomi sıkıntıları ve ailevi sıkıntılarından dolayısıyla, çeşitli sebeplerden dolayısıyla ülkelerden davetiye gönderip İsviçre'de Türkiye'ye, İtalya'ya, Portekiz'e, İspanya'ya davetiye göndererek işçi alımı yapılacağını bildiri yapıyor.
3: Evet.
1: Ve oradaki bizim Türkiye'nin o zamanki işte yeni tarihte, sizler çünkü daha gençsiniz, yeni tarihte olanlar işçi kurumu tarafından işte böyle böyle işçi alımı olacak yurt dışlarına diye evet. Bir bildiri gidiyor. Dolayısıyla sen orada ilk başvuranlardan olduğun için genç yaşta gelmişsin.
3: Evet.
1: İlk kez duyuyorum onu.
3: Evet, evet.
1: 17 yaş. Yani senden daha genç olup da olanlar da var.
3: Benden
1: da.
3: Benden küçüğü yoktu fabrikada yani.
1: Fabrika değil de okumaya gelenler olmuş yalnız o yıllarda. Evet, 65 evet. ile 72 yılları arasında. Onlar geldi gitti buraya zaten ziyaretimize. Pekala, geldin Tursak'a, amcanın yanına. Şimdi sevgili dinleyiciler, Tursak'a gitmiştiniz mi bilmiyorum ama bizim Tursak'ta kaplıcalar var. Bu kaplıcaların aslında en güzel yanları ne olduğunu biliyor musunuz? Almanya sınırına çok yakın
3: evet,
1: olduğunu.
3: Evet.
1: Dolayısıyla o 70'li yılların varıldığı zaman Almanya'da İsviçre'ye nazaran Türklerin sayısı daha çok olduğunu biliyorum. Sınıra yakın olanların da sayısı çok olduğunu biliyorum. Schaffhausen, Tursak, Basel, bir de Fransız kantonu, Cenevre ve civarı.
3: Evet.
1: Artı yani onlar evet. Çünkü İtalyan kısmında ne yazık ki çok Türk yokmuş. Bilginiz
3: evet.
1: olsun. Çünkü hepsi daima İtalyan kısmı İsviçre'nin fakir kantonları olduğu için oraya İtalya'dan gelip gidenler olmuş ama yurt dışlarından gelenler pek olmamış. 71. Oturduğun adresi hatırlıyor musun? 71'de geldiğinde.
3: Marsstraße 10.
1: Marsstraße 10.
3: 10.
1: Gönül Ağla, sen ilk oturduğun adresi hatırlıyor musun?
2: Riegestraße 5.
1: 5. Rupperswil'de. Bak Riegestraße, Marsstraße 10. İlginç, ben bunu çok dikkat ettim. Hep ortak bir şey çünkü bu gelenlerin ilk oturdukları, ikamet ettikleri adresi biliyorlar. Yani ondan sonra aralarında bir sürü ikame geçiyor, orayı hatırlamıyorlar ama ilk geldikleri hepsi hatırlanıyor. Hava hatırlanıyor. Bir de yaş kaç yaşında olduğunu tabii ki. Bir de hani medeni durum, evli evli değil işte o civarı. Pekala, 17 yaşında gelmişsin. Gönül abla sen 20 yaşında gelmişsin.
2: 20 yaşında evet.
1: Sen Mithat abi çalışmak için mi geldin, yoksa Mithat abi tanıştığın, evlendiğin öyle mi geldin?
2: Evlendikten sonra geldim.
1: Yani benim annemin evet. usulü yani, yani gelin olarak geldin.
2: Gelin olarak geldik.
1: Anladım. Peki siz birbirinizle nerede tanıştınız madem öyle? İstanbul'da mı, yoksa sen buraya İsviçre'ye ziyarete mi geldin, ondan sonra Mithat abiyi gördün, vuruldun, va bu işte öyle bir şey mi oldu, yoksa İstanbul'da mı birbirinize tanıştırıldınız?
2: Biz
1: Mithat abişmiş şok. Görücü usulü.
2: Biz birbirimizi Konya'da gördük.
1: Konya'da. Abi bunun için ayrıca bir program yapmak lazım. Konya, okey.
2: Beykoz'dan geldik. Bir gezi vardı. Aha. Geziyle Konya'ya gittik.
1: Evet.
2: Ben ilk kez Mithat'ı orada gördüm. Konya'da.
1: Konya'da. Konya'nın neresinde? Mevlana türbesini mi gezdiniz? Ne yaptınız?
3: Evet.
1: Gerçekten.
3: Türbenin önünde ben dileniyordum.
1: İlahi aşk istiyorum falan.
2: Baktım yerde birisi oturuyor. Ben hiç tanımıyorum Mithat'ı. Yani mendil açmış ama bunların tabii ailesi, akrabası hep birlikteyiz gezide.
1: Evet.
2: Ondan sonra yerde birisi oturuyor. Bana da çok tuhaf geldi. Baktım üzerine para atmışlar. Hepsi gülüyorlar, eğleniyor. İlk kez orada gördüm.
1: Orada tanıştın.
2: Orada, evet.
1: Otobüsten, aynı otobüsten geri mi döndünüz, yoksa
3: farklı otobüslerdeydik ama.
1: Nasıl haberleştiniz gençler ya? O zaman telefon diye cihaz, yani biliyorsun yani nadir bulunan bir şey. Mektuplaştınız mı? 10 saatte SMS gitmiş.
2: Şöyle bir şey oldu. Biz annesinden birlikte Deri Kundura'da çalışıyorduk.
1: Kundura'da çalışıyordun ama.
2: Evet, Deri Kundura'da çalışıyordum. Okay. Biz talebe olarak girdik Deri Kundura'ya, sonra işçi olduk. 6 ay bir talebeliğimiz oldu. Orada çalışmaya başladım. Mithat'ın annesi de orada çalışıyordu. Biz yan yana tesadüf çalışıyorduk deri üzerine. Orada beni gördü annesi. Çok beğenmiş. Ondan sonra Mithat da askerden dönmüş.
1: Evet,
2: askerden dönünce annesi çok istediği için Mithat'a demiş ki gel Konya'ya gidelim, bak Gönül de geliyor, görüşün.
1: Şimdi anladım. O zaman gene birazcık bir hani bir şey var. Bir görücü değil de
3: evet. Aracı diyelim.
1: Aracılı.
2: Evet.
1: Aracı varmış. Anneler o zaman.
2: Anneler. Evet.
1: Anneler.
2: Evet.
1: Pekala. Peki sen Gönül abla çalışıyormuşsun İstanbul'da.
2: Evet.
1: Hiç evlenme niyetin var mıydı Allah aşkına? Sen
2: yoktu.
1: Çalışıyordun.
2: Yoktu.
1: Hiç yavrum. Niyetin de yoktu.
2: Yoktu. Babam hatta ev yapıyordu. Ona aha. yardım edecektim. Bütün şeyim oydu. Düşünce.
1: O yüzden sen çalışıyordun. Destek
2: evet.
1: olmak
2: destek
1: amacıyla.
2: Destek olmak amacıyla.
1: Ha, evlilik hiç hesapta yok. Bak yoktu. Şimdi Konya'ya gidiliyor. Konya'da
3: beni görünce çarpıldılar ya Semen.
1: İlahi aşkı denk geldi. Tamam dedi, bu türbeden yağdı bizi, bunu alıyoruz dedim. Pekala Mithat abi, sen o zaman İsviçre'ye gelirken yani evleneceğini bilmiyordun sonuçta.
3: Yok.
1: İlk geldiğinde gelme amacın senin neydi? Yani bir eğitim almak mı? Bak Gönül abla mesela çalışıyormuş İstanbul'da Deri Kundurucu'da. Sen ne yaptığını bilmiyordum daha dedin geldiğinde. Sonra keşfettin ne yapacağını.
3: Yasemin, benim geldiğim senelerde, gençliğimde daha doğrusu, Türkiye'de sağ sol olayları çok evet. kötüydü. Amcamın da işte babamla konuşup ya bu çocuğu al götür buralardan, yoksa bunun başına bir şey gelecek falan demişti babam.
1: Evet.
3: Sonra işte amcamın buraya beni davet etmesi, benim işte oradan bonservis almam falan. Aha. Ben o ortamdan kurtulmuş oldum.
1: Evet.
3: Yani bu hani deniz gezmişler falan evet, dedikleri evet, olayların evet, olduğu evet, zamanlar evet. ben daha reşit değildim yani. Ama
1: işte yaşının da kuru dayanıyor, kurunun yanında yaşı dayanıyor. O dava evet.
2: Evet.
3: Dolayısıyla öyle geldim yani.
1: Peki sen amcana peki söyledin mi ya, amca ben ayakkabıdan ne anlarım dedin mi?
3: Benim öyle bir şansım olmadı. Bana dediler ki bir bonservis al. Mektupla yolladık. Dediğin gibi o zamanlar telefon yok, bir şey yok.
1: Evet.
3: Mektup yolluyoruz. 3 hafta sonra cevabı geliyor. Yani.
1: 3 hafta. Wow. Yani super şnav.
3: Bizim yolladığımız mektup gidiyor. Ondan bize yazılı işte evet. gelirse falan.
1: Evet, anladım.
3: O zamanlar öyleydi yani.
1: Devam edeceğiz sevgili dinleyiciler. Bir müzik arası veriyorum. Önce bir bizim klasik bir şeyimiz var. Hayat bayram olsa kısa vereceğim. Çünkü konuşmalarımız iyi gidiyor. Bakarsınız ikinci bölüm bile yaparız yani. Konya işi ilgim geldi, ilgim çekti. Ondan sonra gene bir sizlerle beraberiz sevgili dinleyiciler. Şenay'dan dinleyeceğiz tabii ki. İlk seslendirenlerden bunun çeşitleri oldu da ama Şenay en doğrusu olanı. O yüzden sizlerle Şenay, Hayat Bayram Olsa.

0: Evet, bütün dünya buna inansa keşke. Tam bugünkü tarihçimize de uyuyor, biliyorsunuz. Orta Doğu kaynıyor, her yerde bir şeyler evet. var. Bu dünya bir türlü inanamadı şu barışta hayat bayram olduğunu, aslında bir gözüp açıp kapanın kadar bir süreden ibaret olduğunu. O yüzden Şenay bizim için hep bu 70 yılların motivasyonunu, evet. ruhunu evet. kesinlikle birebir veren sanatçı ve şarkı tarzıdır. Şimdi Mithat abi, senden bitirdik orada 71 yılında, işte geliyorsun amcanın yanında, Onko Şu Fabrik diye Çurtsak'ta, çünkü Bad Çurtsak ayrı, evet, Çurtsak ayrı. Evet. Orada çalışıyorsun ve Gönül ablanın Konya'da bir gezide tanıştırılıyorsun. Orada dilenirken, evet. parantez burada görmüyorsunuz tabii sevgili dinleyiciler, parantez için yapıyorum. 20 yaşında Gönül abla sonra buraya geliyor. Ağustos'un 15'i. 15. Aslında 15 Ağustos burada Katoliklerin Meryem'in göğe yükselişi mi, yoksa şimdi bilmiyorum, bir Meryem'in alakalı bir bayramı var. O günü geliyorsun, Katolik bir bölge mi? Rupertsville değil, yok. Protestan.
1: Öyle.
0: Protestan. Galiba. O zaman orada herkes açıktı. Yani şey, dükkanlar falan açıktı.
1: Açıktı.
0: Okey. Kaç odalı bir eve geldiğini hatırlıyor musun? Bir oda mı? İki oda mı? Üç oda.
1: Üç
0: odalıya gelmişsin evet. sen. Üç odaya gelin gelmişsin. Pekala. Beykoz'dan 15 Ağustos'ta geldiğinde ve Mithat abinin arkadaşı seni karşıladığını, arabayla getirdiğini. Hangi araba olduğunu hatırlıyor musun? Büyük bir şey. Rengini hatırlıyor musun arabanın?
1: Gri gibi geldi bana.
0: Gri araba.
1: Sanki.
0: Gri. Pekala. Okey.
1: İtalyan'da arkadaş.
0: İtalyan'da arkadaş. Aynı yerde çalışıyordu.
1: Çalışıyorlardı. Evet.
0: Sen Rupertsville'e gelin geldiysen, o zaman Mithat abi orada o konu şu fabrikten ayrılmış olmalı. Rupertsville'e ne, hangi şirkette çalışıyordun ve ne olarak çalışıyordun?
2: Bu Oko dediğim ayakkabı firması 72'nin sonuna doğru iflas etti.
0: Türkler mi batırdı yoksa adam kötü?
2: Yok. Yok, iflas etti.
0: İflas etti. İşte
2: evet. İtalya'dan gelen ayakkabılar rağbet gördü. Daha ucuzundan ne?
1: Daha ucuz.
0: Daha uygun.
2: Tabii Bali'nin ayakkabıları, Frexman'ın ayakkabıları daha pahalı. Hı-hı. Ama İtalya'dan işte böyle dışarıdan ayakkabılar evet. gelmeye başlayınca 72 senesinde evet. iflas etti o fabrika. Aha. O fabrikayı bir mobilya fabrikası aldı deseydi.
0: Dese'di evet. evet. Dese'di herkes bilmeli.
1: Tanınmış
0: bir
2: şey. Oradan evet. biz Dese'de'ye geçtik. Aha. Senin annen baban falan ayakkabı Aha. firmasını tercih ettiler. Dolayısıyla Arao tarafına geldi.
0: Arao geldiler. Onlar Bali'ye geldiler. Evet. Sen?
2: Ben orada kaldım. Aynı firmanın içinde kaldım.
0: Sen Dese'de'de kaldın.
2: Dese'de'de kaldım.
0: Peki şöyle söyleyeyim. Şimdi postal veya ayakkabı yapıyordun. Hı-hı. Nasıl oldu? Mobilya yapma farklı zor ya oldu mu senin için?
2: Hiçbir bilgimiz yoktu orada. O firmaya geçenlerin hiçbirinin hiçbir bilgisi yoktu.
0: Çok ilginç bir şey değil
2: Hepimize
0: mi?
2: Öğrettiler işte, koltuk böyle yapılır, böyle kaplanır. Hı-hı. Yaptık yani.
0: Okey.
2: Sonra ben askere gidip geldim.

0: üzerine çalışacak.
1: Aha.
0: Ondan sonra öbür tarafta deri üstüne de yapıyorduk biz.
1: Evet.
0: Burası dediler sadece ştof yapacağız. Aha. Seni oraya gönderebilir miyiz? Senin dediler ailen yok, hiçbir şey, tek başına adamsın. Sen gidebilirsin ama bir başkasını yollarsak, yani ailesini alacak, çocuklarını, hı-hı, alacak falan. Hı-hı. Daha zor olur dediler. Dolayısıyla ben o şekilde geldim bu tarafa.
1: Firmanın ismi neydi peki, buraya geldiğin
0: Artima.
1: Firma? Artima.
0: Evet.
1: Artima kumaştan mobilya
0: yapıyordu. Kumaş yapıyorduk, koltuk.
1: DSD'nin alt kuruluşuydu o zaman.
0: Alt kuruluşu. Okay. Sadece Möbel Fistere yapıyorduk biz.
1: Artima Möbel Fistere, evet, eşya yapıyordu. Evet. Okey. Sen o zaman neydin? Polsterer miydin?
0: Polsterer.
1: Yani o süngerleri, derileri, kumaşları ayarlıyordun.
0: Yani babanın resmini bile yapabilirdim ben süngerden.
1: Yani sen bir aslında ustaydın o konuda.
0: Olmuştum.
1: Süngerleri, evet, çünkü o kadar kolay bir şey,
0: olmuştum,
1: değil. Hiç, evet, basit değil sevgili dinleyiciler. Peki onu Artima'ya geldiğinde... Yani mekan değiştiriyorsun. İlk geldiğinde tabii ki maaşın düşüktü. Orada, evet, hatırlıyor musun senin saat ücretin veya aylık ücretin ne kadardı ilk geldiğinde Oko'da?
0: Benim Oko'da aldığım para 700 liraydı.
1: 700
0: ayda.
1: Frank, evet.
0: Şey, DSD'ye geçtiğim zaman 1550 lira vermişlerdi bana. Şaşırmıştım, okay, yani.
1: Evet, sen şaşırmışsındır, evet, o zaman. Kesinlikle çifte katlamışlar. Evet, DSD. Evet. Peki DSD'de o Tursak'ın içinde değildi, o birazcık dışında kalıyor galiba, değil
0: o
1: mi?
0: O Döttingen'deydi. Klingnau'daydı.
1: Klingnau Döttingen,
0: evet,
1: genel.
0: Oradaydı. Hı-hı.
1: Oradaki Türklerle tanışmışlığın oldu,
0: tabii,
1: mu? Döttingen'de çünkü bayağı bir Türkler var.
0: Çok değerli insanlar vardı.
1: Evet.
0: Bizden hepsi büyüklerdi.
1: Hı-hı.
0: Çok değerli insanlarla tanıştım yani orada.
1: Okey, Döttingen'de. Peki Artima'ya geçince sana maaşın arttı mı? Çünkü evlenecektin yani.
0: Hı.
1: Onu biliyor muydun oraya geçtiğinde?
0: Yok, ben bilmiyordum.
1: Daha henüz evleneceğini,
0: yok,
1: bilmiyordun.
0: Buraya evleneceğimi biliyordum. Ben nişanlanıp geldim buraya.
1: Askeriye sen nişanlı olarak mı gittin?
0: Yok, askere bekar olarak gittim.
1: He.
0: Askerden sonra nişanlandım.
1: Nişanlandın.
0: Konya'da dilendiğim parayla nişan yaptım.
1: Şakasını yapıyor tabii, tabii ki. Evet.
0: Oradan tekrar buraya geldim. Rupperswil'e yolladılar beni.
1: Orada mı evleneceğini biliyordun o zaman?
0: O zaman biliyordum.
1: Tamam. Yani orada sana ne kadar maaş verdi bu Artima?
0: 1900 lira vermiş.
1: 1900 lira. Evet. Şimdi sene 70 o zaman. 76 senesinde Rupperswil'e geliyorsun.
0: Ben 75'in sonunda geldim de gönül 76'da geldim.
1: 1975 sonunda Rupperswil'e geliyorsun.
0: Evet.
1: Ve sana 1900 frank maaş veriyorlar. Senin çalışma saatlerin sabah 7, akşam 6 mıydı?
0: Yok. Sabah 7, akşam 5. 5'te bırakıyordun.
1: 5'te bırakıyordun. Evet. Pekala. Kiranı hatırlıyor musun, o 3 odalı evin?
0: Kiram Yasemin 135 liraydı.
1: 135. Mutfağın, banyon var mıydı?
0: Tabii tabii. Hepsi,
1: hepsi vardı. Evet. Çünkü ilk gelenlerin bazıları mutfağı ve banyosu yokmuş. Yani,
0: evet,
1: benim annem Çurtsak'ta hatırlıyor. Mutfağı yoktu diyor.
0: Evet.
1: Banyo ara katta diyor. Orta kullanılmış.
0: Evet.
1: Sonra buraya bu taraflara Argav'a gelince, bu yani Argav'ın daha iç taraflarına gelince değişmiş ortam. Kiralık ev bulmak zor mu oldu Rupperswil'de senin için?
2: Evet.
0: Yani ben bekarken zor oldu.
1: Ha,
0: bana
1: niye?
0: Ev vermediler.
1: Bekara vermediler ev. Okay.
0: Sonra fabrikadan ustam geldi benimle beraber. Dediler ki bu çocuk evlenecekti.
1: Aha.
0: Yani biz şeyiz falan.
1: Aha.
0: O şekilde bana ev verdiler.
1: Üç oda verdiler.
0: Evet. Yoksa biz lojman gibi bir yerde yatıyorduk.
1: Evet.
0: Yani, anladım, herkes ortaklaşabildi. Banyoyu kullanıyordu,
1: yap,
0: falan,
1: yap,
0: öyleydi
1: işte,
0: yani.
1: Lojmanlar kesin. Gönül abla, sen o zaman şanslıymışsın. Sen eve direkt gelmişsin. Benim,
2: evet,
1: annem de öyle eve gelmiş.
2: Evet.
1: Peki sen geldiğinde 76'da bu İsviçre'de biliyorsun hani yabancı sayısı azdı.
2: Azdı.
1: Sen hemen çalışmaya mı girerek diye düşündün, yoksa ev hanımı olup da mı kalayım diye düşünüyordun? Nasıl bir planın vardı senin kafanda evlendiğinde, geldiğinde?
2: Şimdi ben geldiğimde Mithat çalışıyordu tabii. Ben evdeydim ama çok sıkıldım.
1: Hı-hı.
2: Ağlıyordum.
1: Hı-hı.
2: Annemden ayrılmıştım.
1: Evet.
2: Ailemden. Hatta anneme mektup yazdığımda diyordum ki, anne beni buraya niye yolladın? Bak burada Türk kuş bile yok. Gerçekten Rupperswil'de bir aile vardı.
1: Bir aile.
2: Bir aile vardı. Hmm. Tabii tanışmamız uzun sürdü. Çok yalnız kaldım. Çok üzüldüm.
1: Hı-hı.
2: Ondan sonra Mithat abine dedim ki, ne olursun beni söyle şefine, alsın.
1: Evet.
2: Çalışayım. Ama benim çalışma müsaadem yoktu. Oturma müsaadem var, çalışma müsaadem yoktu.
1: Evet.
2: Ne olursun dedim, beni götür

0: evde dedim çok bunaldım dedim. Evet. O da gitti şefine söyledi. O da kabul etti. Ben tabii sevinçten uçtum. Yani çok zordu. Arkadaş yok, kimse yok. Bütün gün evdesin. Eşin gelecek bekle.
1: Çalıştığın çok... şirketin ismi neydi tekrar?
0: Artima.
1: Artima'da çalıştın Artima. Sen de yani.
0: Evet.
1: Sen ne yaptın peki? Hadi Mithat abi döşeme yaptın. Sen ne yaptın canım?
0: Dikiş dikiyorduk. Dikiş. Kumaş, deri.
1: Hmm, dikiş elinden geliyor muydu senin? Bilgin var mıydı?
0: Ya vardı. Kızken şeye gitmiştik. Biz sanat vardı Beykoz'da.
1: Okey.
0: O okula gitmiştim.
1: Sanat okuluna gittiydin.
0: Sanat okuluna.
1: Evet. Dikiş ürünü ve kumaş dikiyordun.
0: Kumaş dikiyordum.
1: Siz karı koca aynı yerde çalışıyordunuz. Zor olmuyor muydu?
0: Yani güzel tarafı birlikte gidiyorduk, geliyorduk. Araba evet. yoktu, yol uzaktı.
1: Evet.
0: İyi tarafları da vardı. Tabii kötü tarafları da oluyor. Hı-hı. Devamlı beraber.
1: Aynen.
0: Akşam bu beraber. Sefer,
1: evet.
0: Arada
1: evet.
0: tabii ki oluyordu bir zorlukları. Ama
1: 76'da atıyordum.
0: Dil 70. bilmediğim için.
1: Onu soracaktım. Dili evet. ne yaptınız? Çünkü hep aynı yerde olunca bu sefer dili gelişmeyebilir o kadar.
0: Şimdi baba falan da vardı ben Aha. gittiğimde. Türk de vardı yani. Hı-hı. Türkler de Hı-hı. vardı. En az bir 10 kişi vardı.
2: Tabii eski eski takım tekrar birleşmiştik Artima'da.
1: Evet.
2: Baban rahmetli evet. Yusuf.
1: Yusuf amcalar evet.
2: Nedim vardı benim evet. arkadaşım Zurzak'tan. O vardı. İlyas vardı.
1: Evet İlyas abi.
2: Yani çok daha hı-hı, ismini saymadığım evet. kişiler var.
0: Tek hı-hı. çalışan vardı. Hanımlar da vardı.
1: Hı-hı,
0: hı-hı. Hep beraber Türkçeydik. Yani çok zorluk çekmedim iş yerinde.
1: O iyiymiş ama aslında.
0: Evet, evet. Ben
1: ama Almanca
0: çekmedim.
1: Gelişmesinde tabii sıkıntı olmuş o konuda.
0: Tabii ki.
1: Peki senin geldiğinde hadi Mithat abi küçük yaşta gelmiş Almanca bir şekilde. Sen Almanca kursuna gitmeyi zorlandın mı belediye tarafından? Yani Gemeinde Rupperswil dedi mi
0: yok.
1: Sana Frau Arigönzik Okarat Üçler'ne? Öyle bir şey yoktu.
0: Hayır demedi çocuk.
1: Sen kendi isteğinle baktın lazım. Türkçeyle bir yere kadar gidiyorum. Almanca olmuyor.
0: Evet. Evet çocuk.
1: Peki Almancayı nasıl aldın? Bir tane kitap mı satın aldın? Yani lügat mı aldın? Ne yaptın?
0: Evet. Türkçe vardı Almanca. Küçücük böyle minicik bir kitap vardı. Arada oraya bakıyordum tabii ama Mithat Almancayı bildiği için ben sıkıntı çok çekmedim dışarıda da olsa.
1: Yani çalışırken Artima'da sana mesela demiştir Rotstoff zusammenlehnen dediği zaman sen ne dediğini anlıyordun. Yoksa lügatı açıp bakıyor
0: Anlıyordum.
1: Muydun?
0: Yok o yanımda yoktu o evdeydi. Yani anlamadığım bir şeylerde Mithat'a hemen gidiyordum. Ha. Bak usta böyle bir şey anlattı.
1: Yani tercümeyi ya, ona yaptırıyordum.
0: Ya da yanımda mesela Yusuf abi var, Rüstem hı-hı, abi var. Kim hı-hı. Türk varsa yardım alabiliyordum
1: Anladım.
0: Yani.
1: Okey. Şimdi sevgili dinleyiciler bize kolay geliyor ama yani teknoloji çağındayız. O zamanlar çok farklı dolaplar dönüyor tabii ki.
0: Evet.
1: O lügatı bulmak bile mesele yani benden evet. söylemesi. Evet. 70'li evet. yıllarda Türkçe Almanca lügatı
0: evet.
1: bulmak. Huber Verlag'ın vardı bir tane meşhur. Fremdsprache Deutsch diye. 70'li yıllarda yayınlanmış. Onu galiba herhalde yaklaşık bir nesil Türk yani ondan Almanca öğrenmiştir. Pekala. Evet. Yaralılık programı o yüzden eski dostlar diyelim mi beraber? Ondan sonra gene buradayız. Sonra devamı anlatacağız. Duyacağız daha doğrusu.

0: Evet. Eski dostlar diyoruz. Özdemir Erdoğan'ı buldum. İyidir. Onun sesi hoştur. Şarkı da zaten güzel. Sen seçmiştin bunu Mithat abi. Evet. Tüm eski dostlarına gitsin diyelim. Tam mikrofon tabii ki off the record olduğu gibi her zaman biz burada konuşuyoruz. Ve ilginç bir şey ortaya çıktı. Bunu da paylaşmamız önemli bence. Mithat abi dedi o zaman işte belirli bir süre sonra tabii ki gönül aldı. Sen hamile kalıyorsun. Ve İtalyan arkadaşınız mı diyor, sigortanız var mı diye, evet, iş yerinde. Komşu. Ve siz diyorsunuz sigorta ne diyorsunuz, hiç haberiniz yok. Çünkü burada sevgili Dincer, o dönemlerde işverenler yani bir doktor ayarlıyorlardı. Şirket doktor oluyordu ve herkes oraya giderdi. Ve sigorta olsa bile çok cüzi bir miktarda bir sağlık sigortası yapardı. Yani iş alan ödemiyordu. O sonra bir sigortaların bir yenileme kanunu oluşuyor. Çünkü yabancılar çoğalıyor. İşverenler de diyor ki artık yeterince işçi var. Evet. Bunu artık iş alanlara yükleyelim diyerekten öyle yapılıyor. Evet. Siz sigortayı yaptınız. Pansiyon kasanız yoktu o dönemlerde. O
1: pansiyon çok kasa sonra 82'lerden geldi. Sonra 85'lerde falan. Aynen. Obligatör iş oldu.
0: Aynen. Peki Gönül abla, sen o zaman hamile halinde çalıştın. Kaç ay çalıştın hamileyken?
2: Yani 2 hafta evvel Ayrıldım.
0: Annenin zaman, iznin ne kadardı?
2: Herhalde 2 haftayı önceden, 2 haftayı da sonradan alıyordum.
0: 4 hafta. Bak sen 70, Yasemin kaç doğumlu?
2: 77.
0: 77. Bak 77'den, bak 98'de benim oğlunu dünyaya getirdim. Benim de 4 hafta annelik tatilimde. Yani onca sene arada hiç ilerlememişler kadınlara. Yani evet, annelik izni olarak. Evet. İlginç yani, buradan bunu şeyi hani altınızı çizdim. Peki sen bir bayan olarak dikiş için ne kadar maaş alıyordun?
2: 900 alıyordum.
0: 900 frank maaş alıyordum.
2: Evet.
0: Şimdi Mithat abi orada 1900 frank alıyordu. Sen 900 frank. 135 frank kira ödüyordunuz. Evet. Ceyran falan ne kadar ödediğinizi hatırlıyor musun?
1: Ceyran 80
0: frank öyle geliyordu.
1: Yani.
0: Okey. Peki sigara içiliyordu. Bir paket sigara kaç fiyat? Ne kadardı o dönemlerde hatırlıyor musun?
1: Bir paket sigara 71'de ben geldiğim zaman, o zaman ben sigara içmiyordum. Hı hı. Amcam beni sigara almaya yollardı. 85 kuruştu bir paket sigara.
0: 85 kuruş. Evet. Şey, markasını hatırlıyor musun?
1: Murat Divox.
0: Okey. 85 kuruş.
1: Evet.
0: Okey.
1: Yani bir karton sigara 8,5 lira.
0: 8,5 franktı bir karton. Evet. Peki şimdi 135 frank hepimize bir tuhaf gelebilir. Yani 135 frank şu an düşünün. Benim annem 2,5 odaya taşındı Lenzburg. Yeni Nisan'dan itibaren neredeyse 2000 küsur para veriyor. Yani anormal bir fiyat yani. Evet. Ama modern, güzel, evet, hoş, istasyonu yakın. Heron'un eski binalarının oraya girdi. Zürich'te 3 odaya 4000 lira ödüyorsun mesela. Evet. Bir sürü, yani 135 frank. Şimdi, bina halen aynı bina ama bu ara tabii ki. Evet. Mesela o bina duruyordur diyelim.
1: Tabii.
0: Şimdi olmuştur belki 2000-2500 frank.
2: Aynen öyle.
0: Peki o zaman aldığınız maaş rahat geçimle artı biriktirmeye, artı aile geçindirmeye yetiyor muydu?
1: Yetiyordu ya. O zamanki krankın kasa parası kişi başı 25 liraydı. Yani ben Gönül'e 25 lira, kendime 25 lira. Yasemin doğduğu zaman da 14 lira mı, 16 lira mı ne ödüyordum Yasemin,
0: evet,
1: için.
0: Evet.
1: Bebek.
0: Evet, düşün. Bak ben oğlan dünyaya geldiğinde 98'e 90 frank ödüyordum. Kinder Krankenversicherung. Bak 14 diyorsun Yasemin için.
1: Ne olacak ya?
0: Okay. Yani ilginç bir şey. O zaman hem fabrikada çalışıyordunuz artı belirli saatlerde 7-17 cumartesi pazar izinliydiniz.
2: Cumartesi, evet, çalıştığımız oluyordu.
0: Oluyordu. Okey. Fister'e mobilya yapıyordunuz. Yani. Kendiniz yararlanabildiniz mi? Peki indirimli mobilyalar alabildiniz mi kendinize?
2: Aldık.
0: Aldınız. Okey. Bu yararı, yani bu benefit'i verdiler sizlere. Peki başka izininiz ne kadardı? 4 hafta mı? 5 hafta mıydı? Ne kadar?
1: 4 hafta izine gidiyorduk.
0: Yani. 4 hafta izine gidiyordun. Peki bu İsviçrelilerle irtibata geçme sadece alışveriş yerleri veya okullarda mı oluyordu? Yani İsviçrelilerle nereden karşılaşıyordunuz sizler?
1: Ben pek karşılaşmıyordum. Hı-hı. Benim etrafımda çoğunlukla Türk insanlar vardı. Hı-hı. Yani buraya Rupersville'e geldikten sonra dolayısıyla arayla da iç içe dış dışa olduk.
0: Evet.
1: Çok güzel insanlarla karşılaştım Arar'da. Hı hı. Futbol kulübünde görev yaptık. O zamanlar baban rahmetli de futbol oynuyordu.
0: Sen de oynuyor muydun peki?
1: Yok, ben oynamadım.
0: Sen ne yapıyordun? Sadece, muhasebe mi yapıyordunuz?
1: Yok, biz
0: sen şey,
1: malzeme götürüyorduk.
0: Malzeme götürüyorduk.
1: Yani kulüpte ne yapılacaksa biz onlara yardım ediyorduk. Okay. Yönetim kurulundaydık.
0: Okey. Türkiye Spor'un yönetim kurulundaydı.
1: Hayır, Arar Türk Gücü Futbol Arar Kulübü'nde.
0: Evet sevgili dinleyiciler, Türkiye Spor ve Türk Gücü evet. Aslında kardeş takım değil yani. Birbirine bağlayan bir unsurları var aslında.
1: Yok.
0: Türk Gücü gittikten sonra belirli bir sonra seneler sonrasını bir Türkiye Spor ismine tekrarına karar veriliyor. Öyle biliyorum
1: Türkiye
0: ben.
1: Türkiye Spor daha çok şeyin altındaydı. Biberstein'in altındaydı.
0: Bravo, Biberstein'di.
1: Evet. Biberstein'in altından çıktılar. Şimdi kendilerine özel FC şey Türkiye Spor.
0: Pekala. Şöyle sorayım o zaman. Bu spor müsabakalarında ve şeylerinden haricen Türkleri nerede, yani hafta sonları ailecek görüştüğünüz, eğlence yerleriniz var mıydı? Bir yerlere gidebiliyor muydunuz?
1: Bizim eğlence yerlerimiz çoğunlukla futbol kulübüyle ilgiliydi.
0: Hı hı.
1: Futbol kulübünün yapmış olduğu turnuvalar.
0: Evet.
1: Veyahut da ne bileyim dağ evleri veyahut da
0: eğlence.
1: Herhangi bir gemeinde salonu tutardık, bayramlarda bir arada bulunurduk.
0: Kettenbrücke'ye falan gittiğiniz oluyor muydu?
1: Falan, tabii,
2: evet.
1: Tabii,
2: okay. Türk gecesi olurdu devamlı orada.
0: Okay. Orada Orkestra İstanbul vardı.
1: İstanbul. Evet. Özden abi vardı.
0: Evet. Evet. Onlara ben bazen denk geliyordum daha evet. Arao'da. Pekala. Kettenbrücke. Evet. Başka bir şey daha soracağım. O dönemlerde İsviçre'lerle pek irtibatlı değildik diyordunuz. Rupesmi'den hiç ayrı yere taşındınız mı bu ara?
2: Yok, taşındık.
0: Nereye taşındınız?
1: Hunzenschwil'e taşındık.
0: Hunzenschwil'e. Okey. Hunzenschwil'de iş için mi yoksa iş yeri hep aynı
1: Yok,
0: mıydı?
1: Yok, iş yeri hep aynı kaldı. Sadece evi değiştirdik Hunzenschwil'den.
0: Gönül abla sen o dikişten sonrası çocuklar olduktan sonra biliyorum Yasemin bize geliyordu küçüktü o zaman. Sonra çalışmışlığın esnasında okul zamanlarını yani girdiğinde ufaklıklarla zorlandın mı sen bir anne olarak? Çünkü Türkiye'deki eğitim sistemi farklı, buradaki eğitim sistemi farklıydı.
2: Zorlandım tabii çocuğum. Çocuklarımıza hiç yardım edemedik Almanca olmadığı için. Şey yollardık onları.
0: Aufgabenhilfe.
2: Oraya yollardık. Hı-hı. O bizim için iyi bir şeydi yani. Sonra sıkıntı çektim mi? Biraz tabii benim için zaman kısıtlıydı.
0: Hı-hı.
2: Çalışıyoruz. Akşam çocuklar, yemek falan. Benim için biraz stres yaşadım yani. Hı-hı. O zamanlar.
0: Hı-hı. Yazın tatile gitmek için yani yazın gidiyordunuzdur muhtemelen.
2: Evet.
0: Öyle oluyordu genelde.
2: Evet.
0: En çok aklında kalan yani 4 haftayı hepsini bir arada kullanıyordunuz muhtemelen.
2: Aynen.
0: Türkiye'ye
2: evet.
0: gidebilmek için araçla gidiliyordu
2: evet.
0: çoğunlukla aileler kalabalık
2: evet.
0: olduğu için. En çok aklında kalan hangi yaz tatili olmuştur senin için?
2: En çok aklımda kalan.
0: Yani diyeceksin aman iyi ki yapmışız o araba yolculuğu böyle falan dediğin.
2: Ya çok oldu arkadaşlarla hatta gitmiştik şimdi ismini hatırlayamadım sen tanırsın aslında. Niyazi abiler vardı.
0: Evet.
2: Onlarla gidiyorduk böyle.
0: Niyazi amcalar ve Sivil'in annesinin ismi şimdi Neziye teyze.
2: Neziye.
0: Evet.
2: Neziye Hanım Hı-hı. vardı. Hep birlikte çıkardık yola Hı-hı. böyle. Hı-hı. Unutamadığım şeyler. Tabii ki yaz çıktığımız için yollar çok kalabalık.
0: Hı-hı.
2: Hep Türkler, Almanya, İsviçre hep Türkiye'ye gidiyor. Hı-hı. Şimdi yolu görmek zor. O zaman tek gidiş tek gelişti böyle Hı-hı. otobanlar. Hı-hı. Yoktu mesela Yugoslavya'da falan.
0: Hı-hı.
2: O şimdi Neziye Hanım elini çıkarırdı arabadan. Hadi çıkın biz 3 araba mesela beraber gidiyorsak. O derdi hani bir evet. yolu göremeyen sollayamıyordu.
0: Hı-hı.
2: Öyle güzel anılarımız oldu onlarla gidişlerimiz falan.
0: Öyle.
2: Bir yerde yemek yememiz evet. oturup.
0: Edirne kapıyı geçtikten sonra herkes kendi yolunu. Yani Neziye teyzeler mutlaka bir Tekirdağ taraflarına ayrılmıştır.
2: Orada
0: sonra siz İstanbul'a devam.
2: Evet.
0: Bizimkiler de İstanbul'a
2: evet.
0: gitmiştir.
2: Evet.
0: Peki yollarda giderken tanıştığınız İsviçre'de aynı ortamda yani Zürih'te mesela tanıştığınız Türk aileleri oluyor muydu? Veya sadece futbol ortamlarında mı Türklerle tanışıyordunuz?
2: Yani yolda tanıştığımız olmuyordu. Öyle hatırlıyorum.
1: Yolda derken?
0: Yani
2: derken.
0: Ben hatırlıyorum mesela eski Yugoslavya'da bir dinlenme yeri vardı.
2: Evet.
0: Türklerin çalıştırdığı.
2: Aslanlı Çeşme
0: diye bir yer vardı. Türkler çok takılıyordu
2: Takıldı.
0: Oraya. Orada
2: evet.
0: duruyorlardı özellikle.
1: Benim şöyle bir anım var. Türkiye'den dönüşte İtalya'da bir tankşteliğe girmiştim dinlenmek için. Orada Beykoz'da oturan, burada Dotikon tarafında, Volen tarafında, hı-hı, oturan bir Beykozlu'yu görmüştüm. Hı-hı. Yerde uyuyordu. Hı-hı. Onun üstüne doğru gittim, tekme atmıştım. Çoluk çocuğu benim üstüme koşmuştu böyle. Eyvallah, İtalyan olsun zannettiler beni de.
0: Ama tanışıyordum siz.
1: Tabii tabii, Beykoz'dan tanışıyoruz, hı-hı, yani.
0: Peki hala o şaşırmadı mı? Yani bütün dünyayı İtalya'da denk geldi.
1: Yani neresi? Beykoz neresi? Burası neresi? İtalya'nın ortasında,
0: evet,
1: karşılaşmıştık. Hmm.
0: O ilginç bir şeymiş yalnız.
1: Evet, evet.
0: Peki Gönül abla, senin için en çok zor olan şey, hani uzun yıllar tabii ki buradasın. Annen babandan gitmek, gelin, yeni gelin, hani o zaman aşk var, işte sevgi var, aile kuruyorsun, farklı bir şey hani böyle, evet, hem gülen hem ağlayan, evet, gözlen gidiyorsun, ama yıllardan birazcık zorlandı mı senin için her seferinde yazın geri dönmek için?
2: Çok
0: yani zorlandı. İster miydin Türkiye'de kalayım? Çok. Veya öyle bir konunuz oldu mu hiç, ya biz Türkiye'ye gidelim diye?
2: Evet, ben geldiğimde çok bunaldım, sıkıldım, evet, burada aile işte, evet, burada değil falan, sıkıntı çektim. Hı hı. Mithat'a dedim biz buradan gidelim. 7 sene dedi.
0: Evet.
2: 7 sene sonra dönüyoruz dedi.
0: Evet. 7 sene bir rakam vermişsin. İlginç. Niye 7? Uğurlu sayı diye mi?
2: Hiç unutmam. 7 sene sonra gidiyoruz dedi. Biraz çalışalım, biraz birikim yapalım, hı-hı, döneriz dedi. Ama ne yazık ki dönemedik. Yavrular, hı-hı, dünyaya geldi. Hı-hı. Okula başladılar. Hı-hı. Ondan sonra gitme şansımız yoktu yani.
0: Zaten hep bu okullar falan ayak bağı oluyordu. Orada ilk okullardan, evet, ayrılanlar çok oldu. Benim amcamlar mesela öyle. Çocuklar ilkokul 5. sınıftan sonra ortaya geçmeden gittiler, döndüler mesela. Evet. O zaman Anadolu liseleri oluyordu İstanbul'da. Evet. Orada onlar gidiyorlardı. Fakat şey yani ilk geldiğinde mesela Türk bakkalı diye bir şey yoktu bile yani. Türk mutfağını icraatta bulunmak da zordu mutlaka yani. Evet. Domatesi bulmak, patlıcanı bulmak.
2: Yani onlar yine bulunuyordu ama, hmm, bizim tabii özel şeylerimiz, hiçbirini bulamazdık burada. Hmm. Sonra Osman abi vardı, dükkan, evet, açtı.
0: Evet, Osman Saçak'ta.
2: Evet. Ondan sonra tabii oraya gitmeye başladık. Allah rahmet eylesin, evet, o da, evet, vefat etti.
0: Evet.
2: Oradan sonra işte Türk şeylerini bulma şansımız oldu.
0: Doğru bir
2: oldu.
0: Şey söylüyorsun. Niederlands'te Osman abiler vardı. Bir de Arto amcaların kasapları vardı.
1: Kasabalı. İlk o vardı, Artin kasabalı. Evet, evet. Sonradan Osman falan çıktı.
0: Evet.
2: Ama
1: bizim yani şeyde
2: Art.
1: Yok. Rupertsville'de oturduğumuz zaman Cengiz Dinçol vardı bu. Hı-hı. Abisi Parşule'de şey yapardı, sanayi abi.
2: Sanayi.
0: Aa, evet, evet.
1: Onun,
0: evet,
1: onun,
0: evet,
1: bir kardeşi vardı Cengiz, hı-hı, isminde. Hı-hı. O minibüsten evlere işte Almanya'dan bir şeyler alırdı, getirdi.
2: Türk nohut, şey,
1: fasulye, mercimek,
2: Levli,
1: yani peynir, beyaz peynir, beyaz zeytin. Peynir. Bunları evlere getirir, satış yapardı.
0: O da arkadaşlar, getir götür işi o zaman bile varmış yani. Yeni bir şey değil bu, he? Eski bir şey yani.
1: Yok.
0: O Pisandi yani, Türelifen o zamanlarda olduğunu
1: benim
0: biliyorum.
1: Benim dediğimi, evet, ancak benim yaşımda olan Türkler bilir yani.
0: Ya ben hatırlıyorum. Dotikon'dan bir bey vardı. Şimdi hatırlamıyorum nereliydi. İsmini bile hatırlamıyorum ama video kasetleri getiriyordu. Evet. Annem her hafta mutlaka 4-5 tane video kaseti. Orada hafta sonu Hintli'den tut Kemal Sunal'ı kadar her şey izleniyordu, evet, yani.
2: Aynen.
1: 80 senelerinde ben buradan her hafta sonu cuma şeye giderdim. Klein Döttingen Zürsach odalara film dağıtıp gelirdim.
0: Sen de yapıyordun onu.
1: Tabii tabii.
0: Bak.
2: Ama şöyle Ahmet abiyle.
1: Tabii Ahmet abi. Ahmet abi.
0: Onun, evet, Ahmet abi.
2: Onun dükkanı
0: vardı. Evet, onun vardı, evet.
2: Yardım ediyordu.
0: Evet, evet.
2: Mithat ona.
0: Onun oğulları biliyorsun burada Arav'da otobüslerde bir,
2: evet,
0: tanesi.
2: Alp.
0: Ve aynen. Ali Geç bak, dünyamız küçük.
2: Evet.
0: O zamanlar, şimdi tabii ki bir sürü Türk var, bir sürü bakkallar, bir,
2: evet,
0: sürü etkinlikler var. Bir müzik arası veriyorum, bu tüm İstanbul'lara gelsin diyorum. Emel Sayın'dan dinleyelim diye Coşku Sabah'ı aradım. Aslında Coşku Sabahati'yi söylemiyor. Kız sen İstanbul'un neresindensin, unuttum şimdi. Ünsal diye bir şey ismi vardı onun.
2: Ben de onu.
0: İlk söyleyenin, ama Emel Sayın'dan dinliyoruz. Sonra yine buradayız, zaten sona doğru geliyoruz.

0: koro halinde burada Arı ailesi ve benle beraber burada vazgeçilmezlerden tabii ki Emel Sayın sesi de gerçekten büyük bir ses bence. Evet. Allah ömürler versin ve sesine kuvvet versin. Çünkü hala sahne alıyor benim bildiğim kadarıyla.
1: Evet.
0: Ajda Pekkan bu ve Bülent Ersoy, bir de birkaç tane daha var öyle. Evet. Tek kaldı. Çok fazla kaldı değil mi?
1: Evet.
0: Şimdi ilginç bir şey konuşuyorduk tam arka, gene her zaman gibi mikrofon kapalı olunca, çünkü arkadan konuşuyorsunuz otomatikmen. Bu Gönül abla şey dedi ya, dedi bana soracak olsaydın dedi, hani neyi neden yapmazdım diye pişman olur mu diye, dediğin sen söyle.
1: Yani çocuklarım dünyaya geldikten sonra çalışmazdım. Çünkü onları, bir tanesini Türkiye'ye yolladık. 40 günlüktü, götürdüm bıraktım. Yasemin buradaydı. Yasemin'i de işte o zamanlar kreşler, bu yuvalar falan yoktu. Arav da vardı bir tane. Oraya getiremezdik. Arabamız yoktu çocuğum. Sonra mecbur kaldım bir mamiye vermeye. O bakmadı öbürüne. Biraz Yasemin Cem'i çok üzdüm, hırpaladım o konuda. Pişman olduğum bir tek şey odur.
0: Peki şey olarak ben de aynı kadar paylaşıyorum onu. Peki şöyle söyleyeyim sana, o zamanlardan şu saate göre bakacak olursan, şu anki gelen Türkler diyor ki ya çok kolaymış aslında buraları, öyle zor bir zorluğu yokmuş, halbuki sizler burada bayağı bir yol hazırlamışsınız o insanlarımız için. Dolayısıyla benim merak ettiğim şeyi sizlerden şunu dinlemek istiyorum. Son 7 dakikamızı giriyoruz. Bu yeni gelen nesillere ne paylaşmak istersiniz? Yani yeniden Türkiye'den gelenler oldu ya, yani neyi vermek istersin onlara sen, yollarını? Hani onların önünde de bir şey bekliyor şu an gurbette.
1: Ben isterdim, yani onlara söyleyeceğim tek şey, ilk önce Almancayı öğrensinler. Evet. Kursa ya da, çok önemli benim için dil, çok önemliydi. Yani biz bunun da sıkıntılarını çektik.
0: Evet.
1: En şeyim onlara dil öğrenmesini.
0: Çok kursa güzel gitme. Çok güzel bir yorum bence de. Sen ne derdin Mithat abi?
2: Ben de aynısını söylerdim. Bugünkü sistemde, yani teknolojide fazla zorlanmıyorsun Yasemin. Telefona bakıyorsun, bir Almancanın karşılığını
0: telefon bile kalmadı Mithat abi yani. Dün bir gözlük taktım, evet. Tercüme ediyor vallahi. Evet. O döneme geldik. Evet, evet. Pekala, şöyle bir şey merak ediyorum, onca arkadaşlarınız kaldı, en çok sık görüştüğünüz arkadaşlarınız, Türkiye'ye dönmüş olanları da vardır ama hanginizi size daha çok, yani buraya gelen arkadaşınız, burada yaşadığınız arkadaş, sonuçta bir aile gibi oluyorsunuz belirli. Aynen. Bir gurbette, evet, olunca. Yurt dışında kalınca Türkiye'ye baktığınızda çok mu bir şey kaçırdık diyor musunuz yani? Yani bir uyumsuzluk görüyor musunuz? Hani buradaki dünyayla, oradaki dünyayla.
2: Yok, ben kaçırdığımı düşünmüyorum. Çok değerli insanlarla da tanıştım burada. Yani hala da görüştüğüm arkadaşlarım var. Yani ben şeyde ayırt etmem, yani İstanbullu şu bu falan ayırt etmem. Yok. Erzincanlı olsun bir sürü arkadaşım var. Denizliler olsun.
0: Evet.
2: Hepsinde aram çok iyidir.
0: Ama yani, Türkiye'ye gidip geliyorsunuz çünkü. Yani evet. Şey var mı, böyle bir kıyas farkı var mı? Onu diyorum yani.
2: Pek kıyas sen görmüyorsun. Yok.
0: Sen Gönül Hanım?
1: Yani ben de görmüyorum hani yaşam olarak. Biz de güzel bir yerden geldik. İsviçre biraz soğuktu. İnsanlar da soğuktu İsviçre'nin. Böyle arkadaşlar çok meyilli değillerdi. Ama binadakilerle görüşüyordum. Bir tane Avusturyalı bir mamimiz vardı. Çocuklarıma falan baktı. Çok değerli insanlardı. Eşi İsviçreliydi. Onlar da bize öyle sarıldılar. Biz de onlara bir aile gibiydik onlarla. Güzel bir dostluğumuz oldu. Şimdi ikisi de rahmetli oldular. Onlar bizden yaşlıydılar. Sonra derneğimiz vardı Vildan Hanımcığımla beraber.
0: Evet, Lensburg Türk Kadınlar Derneği.
1: Lensburg Türk Kadınları Derneği. 20 yılım birlikte çalıştık anneciğinle. Çok güzeldi. Çok yerlere gittik. Çok şeyler, çok güzel şeyler yaptık, yardımlar.
0: Evet.
1: Hepsi Türkiye'yeydi.
0: Evet.
1: Çok güzel yani, bunları hiç unutmak mümkün değil. Çok güzel şeyler yaptık 20 yıl. Şimdi tabii Türkiye'ye dönüş yaptığımız için dernekle fazla şeyim kalmadı.
0: Normal, o kadar olacak yani.
1: Evet.
0: Pekala, ben size çok teşekkür ederim. Benim misafirim olduğunuz için, Radyo Atan'ın misafiri olduğunuz için, Kanal K için geldiğinize. Dilerim ki tekrar bir Konya şey için konuşabiliriz yani. O zamanki mesela öyle bir şey de düşünebilir. Önceleri partnerler nasıl bulunuyormuş?
1: Nasıl buluşuyor? Evet.
0: Yani bir çöp çatanlar varmış, görücü usulü varmış işte, evet. Vesile olup da veya hiçbir mektup arkadaşlıklarla beraber olanlar, tanışanlar, evlenenler varmış. Evet. Bir sürü çeşitli çeşitli yollar varmış.
2: Artık Konya'ya gitmene gerek kalmadı ya, sen bu Konya şey çıktıktan sonra telefon çıktıktan doğru sonra diyorsun. Öyle bir şey olmaz.
0: Doğru diyorsun. Gerçi belli olmaz. Bazen eski usulüpler daha iyi oluyor. Ben öyle düşünüyorum. Tamam. Pekala. Teşekkür ediyorum. Son programın şart parçasını geliyorum. Seçtin. Hiç sen yok. Mithat abi seçtin. Bak yeşil yeşil. Ahmet Özhan'dan dinleyelim mi? Buyur Gönül Hanım.
1: Söyleyebilir miyim?
0: Tabii.
1: Biz düğünümüzde salona çıkarken bak yeşil yeşille çıktık.
0: Ay canım. Tamam o zaman oturmuş. O zaman sizin ikiniz için gelsin. Ahmet Özhan'dan. Ahmet Özhan çok... biliyorsunuz tasavvuf müziği, evet. Söylüyor aslında yıllardır, evet. Ama onun bir parçası var. O yüzden bak yeşil yeşil Ahmet Özhan'dan dinliyoruz. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Haftaya tekrardan görüşmek üzere.